0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule de zahım kabile ki akısisi. Bila kadar hatı çayı hoş bu kirli de çöpki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirli rani ma harcayı. Kalesi ve gıhı gıhı var.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

Ah böyle içip kim desteydi ye eş meni hun xari gaddare ye ya böyle içip

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gelekhara az vest

mesaj kuzey hama tedbici. Gerdi hebya meji hudanek ali keremek letifdan. İlmu huneru kemalu izan. Şiiru gazalu kitabu divan. Mene de ala kemale mevzun bilin bir galibane gerdun. Mene ve gerandarihe meleye ciziri diyanek fıda ehliye heriri. Ve ki faşlı vafakiye teyran, her tın bir madin şadu hayran. Bele seydayem, iştara diyar bikim miskine, ger bikim asibe jihe vidanım limin buburim.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve xelatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim be çente.

çemek bıgın mekhalo Ude çeme çetele çemek bıgın me askere Romeo ve destem Kısın kelepçe verim Dane rekan ure ve tuzanım

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Baba
2: lan önce müsaade isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

gelsin malum harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim malum harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malum harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malum harap.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wanu giridana wan bir reberti u gele xara.